boş ver. Bakmadım bugün ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim.

Bursa Radyo S.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Samsung Radio S.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat Uydu

0: Radyosu'nda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam.

Radyo S. Altyazı M.K.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Namütenayi muhabbet.

10-11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla 12'ye kadar. Cuma gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir ve gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizlerle programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor.
1: Ben tutup da düzeleyim.
0: Bakınız.
1: Olmuşum düzeneyim.
0: Yaya geçitlerinde yeni dönem başlıyor denmiş. Sürücüler isteseler de hız yapamayacak. Zaten bu yok mu ya? Sürücülerin hızını düşürmek için geliştirilen yüksel

İş yaya geçidi. Yaya geçitleri. Birçok şehirde yaygınlaşmaya başladı. Bizde var. Bizde çünkü olmazsa durmuyor araba. Yani o yaya geçidi, normal bir yaya geçidi olduğu zaman durmuyor efendim yani. Yayayı bir engel olarak görmüyor. Yani yayayı çarpılmayı hak etmiş. Bir canlı olarak algılıyor trafikte. Hal böyle olunca ne yapıyor ya arkadaş? Belli bak, bir yayayı gördüğün zaman zaten yavaşlayacaksın. Yaya geçidi olmasa da. İki, yaya geçidi varsa zaten yavaşlayacaksın yaya olmasa da. Ve fakat olmuyor yani bu iş. Hal böyle olunca ne yapıyorlar artık? Bunlar madem yavaşlamıyor, abi yükselt burayı, tümsek yap. Dünyada acaba trafikte en çok tümseğin olduğu ülke hangisidir? Böyle bir araştırma yaptılar mı acaba? Dur bir dakika, merak ettim. Vallahi yazacağım yapay zekaya. Şöyle hakikaten yazıyorum. Yollarda en çok tümsek olan ülke yazdım. Bakalım cevap verir. Var mı acaba böyle bir araştırma? Resmi olarak en çok hız kesiciye, yani tümseğe sahip ülke ünvanıyla tescillenmiş uluslararası tek bir resmi istatistik veya istatistik veya kurum verisi bulunmamaktadır diyor. Tamam. Bak nerede mesela, ancak seyahat edenlerin, uluslararası sürücülerin ve coğrafi incelemelerin ortaklaşa yoğunlukta belirttiği bazı ülkeler bu konuda öne çıkmaktadır diyor. Neler var mesela? Umman demiş. Oman. Mısır ve Ürdün'ü yazıyor. Hindistan, özellikle Kerala eyaleti demiş. Yerel trafik kültüründe hız kesicilerin veya yerel dildeki adlarıyla, tamam geç onu, çok yaygın olması nedeniyle sürücülerin en çok şikayet ettiği bölgelerden biridir diyor. İngiltere var mesela bak. Trafik güvenliği ve yavaşlatma politikalarına çok fazla yatırım yapan İngiltere, mahalle aralarında ve şehir içi yollarda en çok kasis, tümsek kullanan Avrupa ülkelerinden biri olarak bilinir demiş. Resmi bir araştırma yapılmamış. Her yerde demek ki bu sorun var arkadaş. Bir şekilde o yaya geçidinde o tümsek konulacak. Neyse bakın, uygulama son dönemde Amerika'da. Kuzey Carolina eyaletinde yeni yol güvenliği projelerinde kullanılmaya başlandı. Onu da yeni mi geçtiniz buna? Özellikle okul çevreleri, parklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tercih edilen sistemin trafik kazalarını azaltması hedefleniyor. Yani sürücü orada tümsek olduğunu fark ederse, evet bu kazalar azalır. Çünkü arabaya bir şey olmasın diye hızını keseceği için. Bak yaya bir şey olması falan önemli değil. Arabaya bir şey olabilir diye tümsekten dolayı. Uygulamanın en önemli amacı okul çevreleri, parklar ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde araç hızını düşürerek olası çarpışmaların şiddetini azaltmak. Yapılan saha çalışmalarında yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu noktalarda sürücülerin yaklaşma hızının belirgin şekilde düştüğü ve yayalara yol verme oranının arttığı gözlemlendi. Hazır hızı kesmişken şuna da bir yol vereyim de karşıya geçsin madem değil. Ben de bir iyilik yapmış olayım. Bazı şehirlerde bu geçitler reflektif yol çizgileri, LED aydınlatmalar ve uyarı levhalarıyla birlikte kullanılıyor. Böylece sürücüler geçidi daha uzaktan fark edebiliyor ve fren yapmak için daha fazla zamana sahip oluyor demiş. Bak, yükseltilmiş yaya geçitleri son yıllarda yalnızca Amerika'da değil, Avrupa ve diğer bölgelerde de yaygın kullanılmaya başlandı. Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda tercih edilen uygulama, araç hızlarını doğal yollarla düşürerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulaşım uzmanları bu tür geçitlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem trafik kazalarının şiddetinin azaltılmasını hem de şehir içi ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor denmiş. Yolları baştan aşağı tümsek yapacaksın abi. Her 10 metrede bir. Böyle sakin sakin herkes gidecek yani. Bir de şeritler arasında da mesela tümsek koymak lazım. Hani paldır küldür böyle makas atanlar var ya, onların da hani hızını kesmek amacıyla. Sağ şerit, orta şerit, sol şerit, kaç şeritliyse mesela her şerit çizgisinin oraya bir yükselti. Yine böyle bir tümsek yapacaksın. Oradan hızlıca şerit değiştireceği zaman uçsun gitsin artık nereye kadar. Gücü yeter tabii. Böyle olacak bu işler. Öbür türlü çünkü durmuyoruz yani maalesef.

Ay ay ay, pekala. O zaman şey mi olacak? Bir süre sonra mesela radyonun WhatsApp'ını verirken acaba sadece kullanıcı adı vermek yeterli olacak mı ki? Onun da bir ayarı var tabii. Hani kullanıcı adı verdin, oldu bitti değil. Orada ayar yapacaksın. Çünkü öbür türlü kullanıcı adından herkes hurra mesaj yağmuru tutar. Onun da bir ayarı var. Çoğu sürücüler şeritlerin ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Ne yaparla yapsın, ne yaparlarsa yapsınlar geçersin demiş. Kesinlikle katılıyorum. Efendim bir adet İrem Derici'yi dinleyelim. Durum çok acil, sonra devam edelim.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çöpe attığı milyonluk bileti çöpçüler buldu, iyi olmuş. Vermeyeceksin abi, adam çöpe atmış zaten ya, vazgeçmiş ondan demek ki. Şu insanoğlunun vurdum duymazlığı bazen vallahi çileden çıkartıyor. İtalya'da 1 milyon euroluk piyango biletini yanlışlıkla çöpe atan kadın, çöp işçilerinin desteği sayesinde büyük ikramiyesine kavuştu. İnsaflılarmış. Vallahi helal olsun yani. Efendim, talihli bileti bayide kontrol ettirdiğinde cihaz ödenemez uyarısı verdi. Niye? Ha, bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı diyor. Ama orada şimdi bu bayideki arkadaş da bir uyarsaymış ya. Hani ablam, bu büyük ikramiyeyi biz buradan ödeyemiyoruz. Rakam yüksek. Merkeze gitmen lazım diye. Kadın bak cihazda uyarı veriyor, ödenemez uyarısı almış. Bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı. Bileti çöpe attı. Bir tekrar bir eve gittiğinde bakaydın keşke ya. Eve döndüğünde her hafta oynadığı ve sevdiği bir kişiyle bağlantılı olan numaraların kazandığını öğrenince paniğe kapıldı. Ha, o kişi söyledi demek ki. Senin bilet tutmuş, hayırlı olsun diye. Ne? Yok be. Atık yönetim hizmeti veren kamu şirketi, sen bir mi bu neyse, biletin bulunduğu çöp kamyonunu tespit ederek aracı uzman bir tesise yönlendirdi. Vallahi helal olsun, millet ortalığı ayağa kaldırmış. İşçiler tehlikeli atıklar arasında saatlerce süren aramanın ardından bileti

sağlam halde buldu. Şirket yöneticisi Toscano. Biletin diğer kupon ve parçaların arasında mucizevi biçimde tek parça kaldığını açıkladı. Biraz da böyle belki hani buruşturup attıysa. Hani daha böyle geniş alana yayılmadan. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Ağlar tabii, ne kadardı? Ödül 1 milyon euro arkadaş. Bak 1 milyon euroyu biletine çıkıyor. 1 milyon euro ikramiye biletine çıkıyor. Sen ama bana çıkma deyip direkt çöpe atıyorsun. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Kamuya ek yük oluşmaması için arama masraflarının tamamını da karşılamayı kabul etti bir zahmet. Yani sadece arama masraflarını karşılamak yetmez, kusura bakma. Orada o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor. Şimdi millet işi gücü bırakmış, senin orada biletini aramışlar. Şu da olabilirdi, yani bulamadık da diyebilirlerdi. Baktık yok diyor, Allah Allah, ben bir istifa edip geleceğim deyip. Hali böyle olunca kusura bakma, yani o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor. 10.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim cuma günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız olacak. Mini minnacık, küçücük, şuncacık, hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuz değil, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Kayıp cüzdanı bulunan öğrenciye hayatı zindan etti demiş. Niye ki? Hong Kong'da bir üniversite öğrencisinin kaybettiği cüzdanını bulan kişiyle yaşadığı olay gündem oldu. Öğrenci cüzdanını teslim eden kişinin piyasa değeri olarak 1000 Hong Kong doları, yani işte 6000 lira gibi bir rakam ödül talep ettiği, o hırsızdan beter. Kendisinin ise yalnızca 100 Hong Kong doları verebildiğini, yani 600 lira gibi bir rakam, ardından rahatsız edilmeye devam ettiğini öne sürdü. Adamın sürekli kendisine mesaj atıp aramaya devam ettiğini belirten öğrenci yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Arkadaş, bir de böyle saplantılı tipler var ya. Yani dünya hakikaten bambaşka bir hale geldi. Böyle büyüklerimiz söylerdi işte, taş devri, tunç devri, şimdiki devir başka bir adı diye, onu yayında söyleyemiyoruz. Hakikaten o devirdeyiz yani. Öğrencinin aktardığına göre olay Mong Kok'la Hung Shui Q arasında sefer yapan neyse otobüse meydana geldi. Otobüsün numarasını bile yazmış arkadaşlar. Gidip bakacağız biz de. Cüzdanını kaybettiğini fark eden öğrenci aynı gün otobüs terminali ve polise bildirim yaptı, ancak 5 gün boyunca herhangi bir sonuç alamadı. O da kötü bir şey ya, şu cüzdanı kaybetme falan filan yani. Hani sadece cüzdanı kaybetsen iyi arkadaş, her şey içinde, kimlik kartından tut işte banka kartlarına kadar dolduruyoruz da dolduruyoruz. Allah göstermesi böyle bir kayıp anında, bırak hani işin maddi kısmını, yani içinde böyle para vardı falan filan, diğerlerini geri getirmesi zaten bayağı bir zaman alıyor. Aradan geçen sürenin ardından öğrencinin okulundan bir kişi kayıp cüzdanın bulunduğunu ve iletişim bilgilerinin bırakıldığını haber verdi. Öğrenci cüzdanı bulan kişinin neden doğrudan polise teslim etmek yerine günlerce elinde tuttuğunu sorguladı. İddiaya göre cüzdanı bulan kişi teslim etmek için öğrencinin yaşadığı siteye taksiyle gittiğini, ancak güvenlik görevlilerinin cüzdanı kabul etmediğini belirtti. Tamam, orada arattır, telefon ettir güvenlik görevlisine. Daha sonra okul aracılığıyla öğrenciye ulaşan kişi cüzdanı iade etmek için yaptığı masrafların karşılanmasını istedi. Öğrenci ise teşekkür amacıyla ödeme yapmak istediğini, ancak karşı tarafın kayıp eşyayı teslim etmenin piyasa fiyatının 1000 Hong Kong doları olduğunu söylediğini aktardı. Piyasası var bir de bunun. Şimdi güzel kardeşim, bak bu işler böyle. Şimdi sen, kayıp bir eşya var. Bunlar 1000 Hong Kong dolarından başlıyor ağırlığına göre. Bildiğin bir sektör oluşmuş. Kayıp eşya sektörü. Bu miktarı karşılayamayan öğrenciye gayet normal yani. 100 Hong Kong doları verdi. Öğrenci yaptığı paylaşımda 100 Hong Kong dolarının yeterli görülmediğini ve cüzdanı bulan kişinin kendisine sürekli mesaj göndermeye ve aramaya devam ettiğini ifade etti. Tam bir psikopat. Ayrıca karşı tarafın anlattıkları arasında çelişkiler olduğunu savunan öğrenci, taksi yolculuğuyla ilgili farklı açıklamalar yapıldığını belirterek yaşananları sorgulamış efendim. Vallahi artık sen istediğin kadar sorgula, onlar tabii ki sallayacaklar. Yani biri 10 katarak. O ne zor şartlar altında biz o taksi yolculuğunu yaptık. Yolda tekerlek patladı, onu da bana ödettiler. Olay sosyal medyada geniş tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar kayıp bir eşyayı sahibine ulaştırmanın iyi niyetli bir davranış olduğunu, ancak bunun yüksek miktarda para talebine dönüştürülmesinin doğru olmadığını savundu. Yani hani karşı taraf böyle içinden geçiyorsa, ne bileyim, bir şey varsa verir, veya git polise teslim et, bir şey buldun hani illa güdür sahibine vereceğim, aman yarabbi diyorsan zaten insanın orada aklına başka şeyler gelmeye başlıyor. Cüzdan bulmuşsun, gidecektin polise, ver yani. Bazı kullanıcılarsa benzer deneyimlerini paylaşarak kayıp telefon ve eşyaların iadesi sırasında para talep eden kişilerle karşılaştıklarını anlattı. Bir kullanıcı kayıp telefonunu iade etmek için para isteyen bir sürücüye polisi arayacağını söylediğini aktardı. Vallahi helal olsun. Bu resmen artık dediğimiz gibi farklı bir sektör oluşmuş durumda. Durum böyle. Hani bir şeyinizi kaybettiniz. Ne bileyim, birileri sizi aradı etti. Cevap verirken dahi dikkatli olmanızda fayda var. Ki adres bilgileri vermeyin diyeceğiz ama orada zaten adres bilgileri kimlikten bulmuş. Artık bu işe ya polis çözecek ya da artık hayırlısı. 10.47 saatler Radyo S'te. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor.
Bak Aynur gerçekten sakin kalmak bir mucize olmalı diyor. Cüzdan bulunmasaydı daha iyiymiş. Yani artık iş oraya gidiyor. Yani bir dünya tuhaf tuhaf hastalıklı insanla uğraşacağına hiç olmasın kardeşim daha iyi ya. Ercan kolay gelsin Mahmut Bey. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir adet Barbaros diyelim ondan sonra devam edelim. Mahmut Uçakcan.

Yunus Ayda. Pekala. Efendim, Amerika'nın Florida eyaletinde bir benzin istasyonunda gece vardiyasında çalışan yaşlı bir kasiyer. Ablam ne yaptın sen ya? Yüzünü maskeyle gizlemiş ve elinde bıçakla kasaya yaklaşan bir soyguncuyla karşılaştı. O da hakikaten çok cins bir şey. Kötü bir şey. Kasiyer hiç panik yapmadan, evladım bu saatte buralarda ne işin var? Belli ki üşümüşsün ve yorulmuşsun diyerek soygunculuğa adeta ara verdi diyor. Karşı tarafta bir şey. Bu durumda tuhaf bir, hani kafası allak bullak olmuştur. Elde bıçak, tehdit etmeye gidiyor kasaya. Kasiyerden paraları alacak. Benzin istasyonunda gecenin bir yarısı. Orada yaşlı bir kadın diyor ki, evladım bu saatte buralara niye geldin? Ne işin var? Üşümüşsün ve yorulmuşsun. Gel ben sana bir kahve yapayım diye. Hani insan ister istemez vicdan yapar. Şaşkına dönen soyguncu bıçağı indirip, aslında haklısın, günlerdir iş arıyorum bulamadım dedi. Bunun üzerine kasiyer kasadan para vermek yerine adama taze demlenmiş bir bardak kahve ve bir dilim kek ikram etti. Öyle işte gece başlayan dostluk bir daha. İkili tezgahın arkasında yaklaşık 15 dakika dertleşti. Sohbet de var. Soyguncu kahvesini bitirdikten sonra teşekkür edip bıçağını cebine koydu ve dükkandan ayrıldı. Ablam kahve de iyi geldi. Ben diğer istasyona bir gideyim bakayım burada. Şimdi şu dakikadan sonra hani senle biz böyle bir hırsız kasiyer ilişkisine geçemeyiz. Hani bu saatten sonra bu iş olmaz. Ben diğer şube kaç kilometre ötedeydi? Polis güvenlik kameralarındaki bu tuhaf sohbeti izledikten sonra adamı kısa sürede yakaladı. Ancak ikili arasındaki bu diyalog günlerce efendim dillerden düşmemiş. Bak işte, iyilik yap iyilik bul denir ya, sakın yapmayın. Hani tamam, evet, bu cümle çok güzel bir cümledir. İyilik yap iyilik bul. Ama her zaman değil. Ya da en azından burası için değil. Yani burada kadın da şanslı. Yani evet, şanslı, başına çok daha başka şeyler gelebilirdi. Hırsız belki, hani acemi bir hırsız diyebiliriz. Hakikaten bu işlerde pek normalde tarağı olmayan ama mecburiyetten dolayı yapmak zorunda kalmış biri olabilir. Bilemiyoruz artık. Vicdanlı birisi olabilir, bir sürü şey olabilir ama ne olursa olsun bunların hiçbiri de olmayabilir. O yüzden aman dikkat. 10.53 yaptık saatleri. Şuradan bir şey deniyordum ben. Bir saniye, hemen ona bir bakalım. Ne bu? Tamam. Bu tamam. Şöyle. Çok enteresan bir şey deniyorum da sevgili dinleyenler. Olursa olur. Teknolojiyle uğraşıyorum bir taraftan vallahi billahi ya. Yani çok da böyle abartmaya gerek yok. WhatsApp bağlantısı gitti, onun için tekrardan. Hallettik nihayet. Senan günaydın, kolay gelsin demiş, hoş geldin. Günaydın sana da. Hakan, ablamız acaba Kadir gecesi mi doğdu diyor. Şimdi bilemeyiz onu ama şöyle bir şey, yani ne o Kadir gecesi, onlarda zaten pek yani inanış anlamına baktığımız zaman. Tabii kadının şimdi inancını da bilemiyoruz. O da ayrı bir şey. Hani paldır küldür yorum da yapmayalım da. Neyse. Vallahi her ne olursa olsun büyük bir şans. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir adet Derya Ulu dinleyelim. Şımarık. Hemen ardından devam edelim yine.

Derya Oğlu Şımarık Radyonuz'daydı. Bu nedir? Ya şu İBAN olayından bir türlü kurtulamadık. İBAN'dan para gönderirken bu detayı unutanlar yandı diyor. Abi hiç göndermeyelim, girmeyelim artık o topaya. Bak kaçıncı İBAN haberi oldu artık, ben de karıştırdım yani. Evet, yapmamız gereken şeyler belli. Tekrar hatırlamakta fayda var. Kesinlikle açıklama bölümünü boş bırakmıyoruz. Yani o parayı ne için gönderdiğimizi mutlaka yazıyoruz. Senedir mesela kira ödüyorsanız mesela onu yazıyorsunuz. Hangi dönemin kirası olduğunu. Ne bileyim, birine borç gönderiyorsanız borç olarak yazıyorsunuz ama gerçek borç olsun. Çünkü mesela hani borç yazıp sonrasında o para bambaşka bir şey çıkabilirse sıkıntı büyük oluyor falan filan yani. Yine ne oldu, yine neye dikkat edeceğiz? İBAN'la para transferi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarılar peş peşe geldi demiş efendim. Uzmanlar işlem öncesinde alıcı bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Tamam. Para göndermeden önce son kez kontrol edin. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hani alıcı bilgileri eyvallah da zaten yanlış bir bilgi olduğunda gitmiyor da. Yani mesela kişinin şeyinde yazıyorsun. Nedir o? Hani adı orada kısmen görünüyor ama sen de yazıyorsun altında, yani ilk defa gönderiyorsan. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen İBAN'la para transferleri günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alıyor ancak... Uzmanlar para gönderme sırasında yapılacak küçük bir hatanın maddi kayıplara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Neymiş o? Özellikle IBAN numarasının eksik ya da hatalı girilmesi veya alıcı bilgilerinin yeterince kontrol edilmemesi paranın yanlış hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Abi işte orada şöyle bir şey oluyor. Tamam, IBAN'ı mesela yanlış bir IBAN girdin, tamam. Ama ona baktığında da yani altta zaten ismin belli bir kısmı çıkıyor mesela. İşte atıyorum bana göndereceksiniz diyelim. Bak deneyelim şimdi, ben bir IBAN numarası vereyim size. Sevgili dinleyenler, açın banka uygulamasını. Canlı yayında deneyelim, böyle 3-5 kişi atarsınız. Orada mesela şey, tamam IBAN verdin, TR bilmem kaç falan filan. Hatalı olduğunu varsayalım. Sana gelen IBAN yanlış mesela veya yanlış IBAN girdin. Orada zaten benim adım çıkmayacak. Başka bir isim çıkacak alt tarafta, yani tamamı olmasa da. Genelde işte bende nedir işte MAUÇ mesela, isminin soy isminin ilk harfleri gibi düşün. Veya bir firmaya gönderiyorsan o firmanın da işte baş harfleri falan çıkıyor yani. Hal böyle olunca şimdi altta hala başka şey olup sen başka isim yazdığında da gitmiyor. Ya da bilmiyorum, bende mi gitmiyor yani, bankadan bankaya değişiyor mu bu? Uzmanlar transfer işlemi onaylanmadan önce IBAN numarası ile birlikte alıcının ad ve soyadının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı, tamam. Yanlış IBAN'a gönderilen para işlemin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gönderen kişinin hesabına iade edilmiyor. Hatanın fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve yanlış transferin bildirilmesi gerekiyor. Zaten şimdi yanlış transfer olduğu zaman da o söyleniyor da şimdi, yani kimse kusura bakmasın da abi. Hani vay ben şuraya yanlışlıkla para gönderdim, aman aman gitsin madem canım diyen yoktur herhalde. Buraya da para göndermeyecektim ama işte yanlışlıkla oldu. Daha ne yapalım, gitsin madem ya. Böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Tabii doğal olarak işlem hatalı o zaman bankayı aramak gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen mesela size bir telefon gelebilir. Ya size yanlışlıkla para gönderdik. Onu şuraya gönderir misiniz gibi bir şey olursa siz yine bankayı arayın. Yani banka bu işlemi yapsın. Ondan sonra bir daha bir Allah korusun. Bir kara para aklama işine falan farkında olmadan bulaştırmayın kendinizi. Olabilir. Bugünlerde zaman zaman duyuyoruz çünkü. Birisi arıyor. Ya hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik diyor. Hesaba bakıyorsun. Evet, o para var. Diyor ki o parayı şuraya gönderir misiniz sizden rica etsek diye. Gayet güzel, kibar konuşuyor. Sen de insanlık namına bunu yapıyorsun. Ama arka planda başka şeyler dönmeye başlıyor. O yüzden hani öyle bir şey olsa bile hesabınıza tanımadığınız biri tarafından para gönderildiğinde o parayı mutlaka ilk olarak bankayı bildirin hemen. Hani bu benim kontrolüm dışında geldi, böyle bir para var. Güvenlik alınması adına ve buradaki işlemleri de bir şekilde kayıt altına alın, ne bileyim savcıya söyleyin, bir yerlere söyleyin yani. Kendi işinizde saklamayın. Kendi işinizde saklarsanız ileride çok büyük faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni saate merhaba diyoruz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Sevgili Furkan.
Ayvalık yolunda sizi dinliyoruz. Mahmut Bey yok mu bir selam demiş. Selam olmaz olur mu ya Furkan'cığım? Bugün izinlisin vallahi, ne güzel. Hayat sana güzel. Tatile gidiyor adam. Haber müdürümüz efendim. Öyle işte müdür olunca böyle oluyor yani. İstediğin zaman gidiyorsun falan işte. Çok yorduk onu bu hafta, yorduk. Hadi iyi tatiller, güzel güzel gelin. Geldikten sonra bir Ayvalık piyasasından da bahset bakalım bize. Benim korktuğum yerlerden biri Ayvalık. Severim, sevmesine eyvallah, ama işin böyle harcama kısmına girildiği zaman böyle enteresandır Ayvalık, ünlüdür yani. Biz de inşallah, dur bugün ayın kaçı? 7'si, bir 13 gün sonra falan işte bakalım. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bir reklam aramız olacak. Ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
3: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Hadi bakalım radyonuzdaydı. Harunlar Beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Efendim neler var, neler var, neler yok bakalım yine. Bu nedir? İtalya'nın Roma kentinde, bir sanatçının atölyesine giren hırsızlar. İçerideki pahalı tablolar yerine daha çok modern heykelleri ve dekoratif eşyaları çalmayı seçti. Muhtemelen konuyu bilmedikleri için. Hani içeridekilerin değerinin ne olabileceği konusunda bir fikirleri olmadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ancak olaydan iki gün sonra atölyenin kapısının önüne bırakılmış büyük bir koli ve üzerinde İtalyanca el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta efendim şöyle bir ibare var. Sanat anlayışınız gerçekten berbat. Çaldığım heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime silmedi. Ulan bu arkadaş, adama küfretsen bu kadar ağır olmaz. Bak, çaldığım eserli heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime silmedi. Eserleri geri getiriyorum ama bir dahaki sefere daha renkli şeyler yapın diye bir not. Efendim sanatçı çalınan eşyalarına kavuştuğuna mı sevinsin, yoksa hırsızdan sanat eleştirisini aldığına mı üzülsün, onu bilemedi diyor haberde. Yani asıl burada tabii ki sevinilmesi gereken şey içeride çok daha değerli olan maddi anlamda sanat eserlerinin alınmamış olması tabii ki. Burada da bu arkadaşın bir de zaten bu vermiş olduğu notta da kendisinin buram buram bu kanıya çok uzak olduğunu, sadece renk uyumu olarak baktığını gösteriyor. Asıl sevinilecek konu bu. Yani geri gelir gelmez, onlar ayrı bir şey. Tabii bu nottan artık bu insan yakalanır mı yakalanmaz mı, o da ayrı bir şey. Tanıdık birinin olma ihtimali var mı dersen bence var. Hani sırf bir rekabet uğruna, motivasyonunu bozmak için. Bunlar olur mesela. Sen şu işi çok kötü yapıyorsun. Sen yapma kardeşim bu işi. Hani böyle bir rakip firmadan falan filan biraz demoralize etmek amacıyla yapılmış bir suikast girişimi olabilir mi? Bunlar da insanın aklına gelmiyor değil. 11-16 saatler. Daha önceleri demiş Senan. Daha önceleri korku dolu, heyecan verici, komik hikayeler anlatıyordun. Aklıma geldi şimdi diyor. Yılan tıslaması falan yapıyordu. Onlar gelirse, denk gelirse tabii ki yapıyoruz. Yani şey anlatıyoruz. Yani o iş şey, gelen habere göre. Hani Senancığım, gündemde ne var ne yok? Siyaset dışında olanları tabii ki. Siyaset zaten, nereye kafanı çevirsen her taraf siyaset. Aç herhangi bir televizyon kanalını falan aç. Zaten orada yeterince gün içinde siyasete doyuyoruz. Siyasetin dışında olanlardan biz mümkün olduğu kadar. Şeyler falan vardı. Onları da bak bayağıdır yapmadık. Hatta bir kere denk geldi galiba radyoya başladığımızdan beri. Esneme terapileri. Ama dediğimiz gibi yani tamamıyla haber akışıyla alakalı bir şey. Deyip şimdi pat diye bir tane yeni bir şey çıkıyormuş. Bakarız ona da. Bugün cuma olduğundan mıdır bilmiyorum. Gerçi hoş, geçen cuma böyle olmuyor. Ben program içinde çok şey yetişemiyorum arkadaşlar. Bunun sizle alakası yok, yayınla da alakası yok. Buradan mesela bak, iki tuş arasındaki süreye daha yetişemiyorum bugün. Yani yorgunluk mu demek lazım buna? Bir adet Gülşen dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Yine iddialı sözler. Yine böyle ses geriye doğru çekilerek söylenmiş bir Gülşen şarkısı. Gülşen'in artık mod, çizgi bu şekilde. Bunun önüne geçemiyoruz. Geçersek de zaten biz şaşırırız muhtemelen. Çünkü bu duruma alıştık. Yani eski Gülşen'e şöyle bir bakın. İlk albümler falan şey gibiydi hani. Pijamalı kız zaten, öyle bir ünvanı vardı biliyorsunuz. Sonra o pijamayı değiştirdi. Değiştirdi değiştireli. Çok farklı boyutlara geldi. Efendim bakınız, internetten 2100'den fazla kez, 2100'den fazla kez manga sipariş eden, ardından iptal eden kadın tutuklanmış Japonya'da. Bir insan neden bunu yapar? 2100'den fazla bir sipariş, herhangi bir siparişte bulunuyorsun yani. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Şimdi zaman zaman internet alışverişlerinde bu olabiliyor. Bir ürünü sepete alıyorsun, atıyorsun mesela. Hani aradığın bir şey diyelim. Ondan sonra onu bir şekilde hani satın alıyorsun. Sonra diyorsun ki biraz da böyle yüksek bir rakamlıysa özellikle. Ya bu lazım mıydı, değil miydi derken mesela kargolamaya falan geçmeden iptal edebiliyorsun. Bunu zaman zaman yaşayabiliyoruz. Fakat bu öyle bir şey değil bu. Japonya'da çizgi roman yayıncısı manga şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde 2100'den fazla kez ürün sipariş verip sonra bu siparişleri iptal eden bir kadın ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Artık şeyler de yeter abi demiş yani, sürekli sepete giriyor çıkıyor, sepete giriyor çıkıyor. Ödeme kısmını hallediyorum peki o sırada, yani sadece şeyden mi? Tokyo Metropol Polis Departmanı'nın açıklamasına göre bir restoran çalışanı olan Yoshida Mayu aleyhinde ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Yoshida'nın çizgi roman yani manga yayıncısı şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde bak bir yıl içerisinde 2100'den fazla kez Naruto gibi çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürdü. Ama canım ödemeyi yapmamış ama sen de sepete atmış, sepeti boşaltmış yani. Veya en son işte ödeme kısmına geldiği zaman iptal etmiş. Burada site zaten manuel bir şey yapmıyorsun ki, otomatik gidiyor. Yoshida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandı. Tabii bu kadının ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Baya baya ciddi belli yani, sağlık problemleri var. Normal bir insan bunu yapmaz. 238 farklı hesap bak kullanıyor. Son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi. Oradan bildiğin takılı eğleniyor yani o. Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4.3 milyar yeni yani 27.2 milyon doları aştığı kaydedildi abo. Tabii orada üründe bağlamış oluyor. Biz hani sadece şey diye düşündük ilk başta, hani sepeti atıyor, sepeti boşaltıyor değil. Baya baya son güne kadar bekliyor ürün sepette işte. O sırada başkaları almak isterse alamıyor mesela bundan dolayı. 32 yaşındaki Yoshida polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti. Eylemlerinin günlük hayatında biriken stresten kaynaklandığını bildiren Yoshida, genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek arzularımı tatmin etme duygusu verdiği ifadelerini kullandı. Şirket yaptığı açıklamada geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi. Hayır, kargolamaya kadar gidiyor mu iş yani? Şimdi bununla ilgili nerede? Kore'de galiba bir alışveriş sitesi kuruldu. Bir uygulama kuruldu daha doğrusu. Bütçeniz yetmiyorsa oradan alışveriş yapıyorsunuz. Çünkü neden? Sanal alışveriş. Bundan programı dinleyenler hatırlayacaktır. Bahsetmiştik. Bir uygulama, bunu indiriyorsun. Oraya hikayeden kredi kartı numarası giriyorsun. Ürünleri sepete ekliyorsun, orada gördüğün ürünleri. Ondan sonra alışverişi tamamlıyorsun işte kredi kartı bilgisini girip, ama onlar tabii ki fake. Sonrasında ürün kargoya veriliyor. Fake tabii ki yani, öyle şey. Kargo takibi yapıyorsun. İşte 3 gün sonra neyse artık kargo kapına kadar geliyor, bildirim geliyor telefonla, ürününüz teslim edilmiştir diye.

0: adreslere gidiyorsunuz. Abi ilk kime gidiyorsunuz siz ya? Bak, yemin ediyorum bunu çok merak ediyorum. Bak farklı adreslere kargo sipariş ettim. Yani ürün sipariş ettim farklı adreslere. Hadi mesela nedir? Benim ev belki şeyden dolayı işte istikamete göre gerilerde kalıyordur, ona göre. Hep böyle en sona kalıyor. Sonra mesela iş yerini adresini veriyorum. Hadi orası da böyle diyelim. Sonra arkadaşım mesela adresini veriyorum falan filan. Abi hiçbirinde ilk bana gelmiyor ya. Hakikaten aramızda kurye arkadaş varsa yazarsa çok mutlu olurum. Yazın Instagram'dan falan yazın, WhatsApp'tan yazın. Abi ilk kime bırakıyorsunuz bu kargoyu siz? Ve bir de nasıl bir akışsa bu. Böyle hani büyük hevesle beklediğim bir ürün olduğunda o hep en sona kalıyor. En son yani hatta mesainin bitimine doğru veya mesai bitiyor. Ondan sonra falan teslim ediliyor. Hani bu ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Anlıyor musunuz kutudan? Ha bu buna lazım, acil lazım. En son bunu at, en sona bunu at abi. Bir de lütfen o şeyler de çalışsın efendim. Şu şeyler harita var ya, harita yapıyorsunuz. O haritalar pek çalışmıyor. Oradan da mesela biz kuryeyi takip etmek istiyoruz. Çünkü güzel bir aksiyon. Alıyorsun çayını kahveni. Kurye takip ediyorsun. Ama bu sistemler çok stabil çalışmadığı için oradaki hevesimiz de kursağımız. Onu da bir tamir ettirirseniz seviniriz. Ay ay ay ay ay. Merak ediyorum ama hakikaten onu yani. Esneme yapma aman diyor, uyurum falan demiş. Yok ben yapmıyorum canım. Ben hiçbir zaman yapmadım ki. Ben onun nasıl olabileceği konusunda sadece şey yapıyorum. Ben yayında esnemişliğim yok yani. Sadece esnemenin işte hani çabuk bulaşan bir durum olduğunu, herkese her an bulaşabileceğini söylüyorum yani. Hani birinin esnemesine bile gerek kalmadığını, orada esneme kelimesini duyduğunda bile bunu yaşayabileceğimizi anlatıyorum. Yani bunda laf olsun diye değil, hani bilimsel bir şey. Bizle alakası yok. Son yarım saate merhaba diyoruz efendim. 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Doğruluğun ekranı AzTV ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

0: Bakınız, bir dolandırıcılık haberi. Eskişehir'de pet taksi tuzağı denmiş. Pet taksi tuzağı. Veteriner hekimin fotoğraflarını kullanıp para topladılar. Her türlü şekilde dolandırıcılık oluyor ya. Hani şey, skala çok geniş gerçekten. Efendim, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde, tamam. Veteriner kliniği bulunan veteriner hekim Mustafa Sayın, son zamanlarda kendisini arayan mağdur vatandaşların artması üzerine harekete geçti. Karabük üzerinden cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren ve pet taksi adı verilen nakliye masrafı bahanesiyle insanlardan para talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark eden Sayın, mağdurların 3.000 liradan 14.000 liraya kadar dolandırıldığını iddia etti. Yani yine çok da kötü dolandırılmamışlar yani. Ne rakamlar duyuyoruz biz. Şüphelilerin aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığı öne sürüldü denmiş. Nasıl oluyor ki bu? Dolandırıcıları müşteri gibi arayan Mustafa Sayın ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz diyen Sayın'a pişkin bir şekilde, maalesef o kadar çok var ki abi, lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum demesi şaşırttı. Üzülmüş adam. Dolandırıcı, yani ne diyecek şimdi, dolandırıcıdan ne bekliyorsunuz yani, şey mi diyecek? Mustafa Bey, korkmayın, biz fazla dolandırmıyoruz. Yani dolandırıcılar arasındaki en ahlaklı olan biziz bak. Tamamıyla masrafları karşılıyoruz. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a, fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi dedi. Abi kusura, biz özellikle baktık ya. Aldığı cevap karşısında şaşıran veteriner, yani hocam fotoğrafımı bari sahip çıkma, bir zahmet yani diye konuştu. Rahatlığını koruyan dolandırıcı, madem fotoğraf senin fotoğrafın, neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anlarım, tamam değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Trip atmış bir de. Tamam ya, tamam, istemiyorsan değiştiririz var ama fotoğraf mı yok ya? Sizleri bir hava bir hava yani. Ne var şuraya yani fotoğrafınızı koyduysak? İhtiyaç vardı o yüzden yani. Anladım, tamam değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Konuyla alakalı tecrübeli veteriner hekim Mustafa Sayın, ben veteriner hekim Mustafa. Eskişehir'de bir veteriner kliniği işletiyorum. Yaklaşık 2 haftadır kendi kliniğimde kullandığım, Instagram'da kullandığım resmimi ya da sosyal medyada olan resimlerimi ve ismimi kullanarak insanlara ücretsiz hayvan sahiplendireceğiz vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Bunun hakkında size ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2 hafta önce başımıza gelen olayda hasta sahiplerinden bir tanesi biz köpek sahiplendiriyoruz diyen ilan sayfasında görüyor. Gördüğü ilan sayfasını arıyor ve ilan sahibi diyor ki ben köpeği ücretsiz sahiplendiriyorum ama biz kendimiz klimalı güzel bir arabayla size yönlendirmek istiyoruz. Hatta beni rahat gitsin hayvancık. Bunun da belli bir ücreti var. Bu ücreti karşılarsanız köpeği evinize kadar bırakacağız diyerek vaatte bulunuyorlar dedi. Köpeği bırakıyorlar mı peki? Mağdurları uyaran Sayın şöyle devam ediyor. Bu maalesef dolandırıcıların böyle farklı farklı köpekleri, ırkları Instagram'dan paylaşarak denedikleri bir yöntem. Sonra köpeği almak için parayı gönderen aile köpeğin gelmediğini fark edince ha. Resimlerden tarayarak bize ulaşıyor. Her seferinde bize tekrar tekrar ulaşıyorlar. Biz kendi resmimizin kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fakat bu sayı artık bununla alakalı bir bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mağdur sayıları bayağı fazla demiş. Arkadaş, barınaklardan sahiplenin diyelim bari. Yani orada sahiplenirken bile, bir hayvanı sahiplenirken bile, çünkü ırk ayrımı yapıldığında ben hani onda da çok o masumluğun gittiğini düşünüyorum. Öyle öyle. Yani sahipleneceksen herhangi bir ırkı sahiplenebilirsin. Tamam, belki hani köpek olarak düşünecek olursak belki büyük bir köpek istemeyebilirsin bakım yeri zorluğu anlamında. Ama küçük köpeklerden de barınaklarda gayet var efendim. Onlardan çok rahat sahiplenebilirsiniz eğer sahiplenmek istiyorsanız. böyle olduğunda adam bak klimalı arabayla getiriyor işte köpeği. Yani havalar sıcak. Hayvan rahatsız olmasın falan filan diye. Sen de aa ne kadar güzel diyorsun. O zaman tamam benim ben de bunun masrafını karşılayayım diyorsun. Sonra bekliyorsun gelsin diye. Yani orada esasında telefondaki kişi size buram buram ben seni şu an dolandırıyorum mesajı veriyor zaten. Ama biz en son artık hani bir şey gelmediği zaman, elimize ulaşmadığı zaman dolandırıldığımızı anladığımız için sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. 11.42 saatler. Aman dikkat arkadaşlar. Her an her yerden çok rahat dolandırılabiliriz. Al bak fotoğrafı bulmuşlar veterinerin. Yani fotoğraflarımıza da dikkat edin. Herhalde şey de paylaşmadı herhalde sosyal medyadan bu veteriner arkadaşlar. Facebook'a şey yazmadı. Fotoğraflarımın kullanılması halinde diye. Bir de öyle bir şey var. Onlara inanan bir kesim de var tabii maalesef. Hani oraya yazmadı. Facebook'un fotoğraflarımı hiçbir yerde kullanmasını istemiyorum diye. Ya o bildiriyi kopyalayıp yapıştırdığı zaman o işlerin olduğunu düşünüyor. Yani artık bu fotoğraflar var, artık bu işin yapay zekası var. Var da var maalesef. İş bambaşka bir boyuta geçti. Artık önceden görmediğim şeye inanmam derdik. Artık gördüğümüz şeylerde de dikkatli olacağız. Onlara da inanmayın efendim. Yani dokunabildiğiniz şeylere. Yani karşınızda kanlı canlı duruyorsa ancak o şekilde inanın diyelim. İnsanlara, işte gördüğünüz videolara vesaire falan filan. İnanırsanız direkt olarak sıkıntı büyük. Ay ay ay. Son çeyreğe giriyoruz. Hadi artık yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radio S.

0: Asya, İsyankarla radyonuzdaydı. 11 Eylül şu oldu saatler ve gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye baktığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri pazartesi günü saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve pazartesi günü yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yama.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de bence biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin.

0: İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
1: Radyo S.
3: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bilmem sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: doğasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bursa Radyo S. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Beni bekleme kaptan.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi.

0: Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

0: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

0: Bir dakika daha dur.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Birliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mustafa Keser unutulmaz performansıyla sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sevmem sen de onlardan biri.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Bursa Radio S.

0: en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz yaşamında lidersin.
1: Bursa Radio S.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.